0: Yani
1: bir anda bize
0: parça
1: edilir gerçek bir şey. Hangi bir türlü parça edilir? Az daha mümkün ya. Böyle kare kare
0: kare yuva düz.
1: Şu an benzemiyor. Şeyden. Şeyden bir görün. Bir aşağı bir köprü var.
2: Baba asıl var bir kıyafetle basmışsın.
1: Ne demiş? Başlamış. Şeyden, güzel bir yeri kalkmayız. Wax. Bu
0: olmadı.
1: Sen. Sen. Sen. Sen. Sen. Sen. Sen. Sen. Sen. Sen. Sen. Sen. Sen. Sen. Sen. یه سالی چی بودید هم مردم اون کبرا بگید زمانی اصلا هر چشی بودید چیم چی داشتید من چی به هر فرشیم چی انوار خب من بیر اصلا دومده چیدیمش نه انوار چیدیمش با الان گمره این دارگاه سری خواب من زمان بگید آخو آقایم به چید خیلی سالی چیده بگم همه میگوید